0: Sonra ilk gün tutamayayım. Ben kurtulamayayım.
1: Sus da olsun, ne sürü?
0: Sus da olsun.
1: Sus ulan, bir sütürlü. Sus, sus.